0: kare ebura dakika 17 tutuke kusaa 18 radio gloria lero programba jeta buso ganjidi kakensa sa Ivan Ngobi ni dada suru wa miaka 8 tukulonsa era binje binu mukulira dada olwayo tusomesa bwabuwanga bwonka twida kule kule kama simu dakika 23 tuulize ko bulezo bwikisoga dada mukamalirizo daba ubulezi bwikisoga batambye na kuba yena asobola okufumbira yabo kuwa ili abantu nga baine bizimba muna bana
1: abantu abajire
0: abantu bali kuzala abantu bali kuwakulira bubi mukazi yabanga au dabu bino
1: sanje ngoli bulira
0: yesebo
1: eri yorera abami babiri bavire mayuge
0: banabo kida nimpi
1: pinkalu
0: entingalo wano ngime kakira
1: opane yo
0: entingalo ngime kakira wano ku
1: main gate boba gemera mwale rugolole bagolole yo ekyansanwisa yakubye ide isimu yakati muna twenzo okwida kweyo ntichi ati nze byange byakola chi nze butindi bukalamu
0: mpute gaire
1: ati nze buti kiziza buzibu aye nini munange gwendi kola chi gwendi kuleta namukanti ya ife vya ife vizira kubya koba mbukodi jo gule nkoko kodi jam magala na weyambule kukoze sa eria idagala obo obulezi obo katonda emiti je yatu tonde la ife vene era nendala msaa kumukwano kwa mwami Livingstone sina kazi mulwani age itukulu omwami oyo anenda ino
0: dada
1: yasala sabo bwemba ilo mulwa ile
0: yes
1: okali yasala yaleta ngale tega maisa tuedama tayakati nze mchifecho kulete sente kumulambo
0: nwa amata gano
1: amata gano bakui danda bepaka buona akola chi nolwale la
0: sina kazi
1: sina kazi mulwani
0: mwise chi
1: mwise chi sige
0: dada bese kisigi nabe wemba
1: nabe igemba
0: wemba kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk bevuma ekirigeza omuziro gwebe nakuba emiziro jabe ise kisige joba jotaide eh ku kunga mpanda mbwa kale nze ngambo nabagali ayi bakobati na kobati nali yaku kubaida kobati nakola si enkodole enkodole jidi enkodole yeba nobugero bumyufu akobe ati nze ni ze brenda okubebutaleja ndi muteso nevuma enkerewe aye ebindi tibidi mu buso gamba ndi mwiseki Muso geri omuta evumenkere. Na denkere wembe womo tinkoko. Abaise evumenkere na abali
1: babo. Saibira.
0: Abaise bira ibaine baino muziro oguli amaido gwabene. Enkere wemukuli amaido. Dada bichi ebyo. Ebi nokolebo okukuma ebintu byolagire ekinji bantu. Okubanga tibisana.
1: Emikoloji kolebwa nkuko byo kuvira irala mu ntandi kwanga nimwe nakaliwo.
0: Kulonda musika
1: ogwo kulonda musikera na kuninonola omikola agejira ejiri bwaku ejiririra okubika nga yaka kutukati pata
0: okubikira olugo okubikira nsuku
1: mubikira olugo mwabikira olusuku mwabikira katugeze ni abanga butinga butyobona nyakuwa olibona buti abasada lero lino abe abebikado bata andiko tukiriza obulombolombo obutuufu obwebikaado bwafa bamena obuyolo obwebikaado baleeta baliiraawo okulaga nti munaimu abaira akola mwimu olwa taka aliwo
0: eriyo emirimu egini nga singa babeeda kyabairako nibakireetawo kairi okuswala kubaawo
1: empagaano eriyo emirimu egitetaagisa egyobuntu
0: kuba abepikipiki abavuga boda kyebakolero Baja bavu
1: gira
0: beto lozo pichipichi itaka ya gomuli
1: Ere yo stage java idaliku Tesigala na chiko limo
0: Aha Butelia ne mbiji indi nga kale
1: Nenda kuteleza Okuto olaku Ntikabi liba malaba abitiliza kavuyo Ndiku sababa na ifaba aboda Bakendezeku Cheba haba liko la chitufu Kuba no mulimo muna iwe guaba idaliku lachi Aika ili akavuyo kakolachi kavitirira n'abandi benda kubanda abantu abayidi okubalirisa ku munaibwe ekyo ti kirungi ensonga eyokubiri oba omukolo ogukolebwa muluyo omu nga twakabikira olusuku tutipa engo oluwe balubikira batya oluwe batola kwenkoke eyempanga nga babaire musaada empanga ekolyokanga kuncho gye basala okulaga nti gwoba ira ositulanga gwoba ira engositula taka aliwo
0: anti dada
1: ezila kuoja kuira mukola chi
0: dada wena da ni kuoja ku TikTok kairo dona
1: ese pichi deba omukazi ono adifundika nti gwe tuba yetu fumbira emere taka ajisobola chovobo nanti eiye bajifundike bakobati eyoyo bajifundike ngoluoma nanti ajire chinji bantu
0: yesebo
1: okubikira abalongo
0: dada bulimaka gabama abalongo
1: ezila makagazira mbalongo
0: mm
1: niyo banga iwozira bino byebako bati bigaya
0: mm
1: era oyemerera wasule mwani wakwanti bawa iswa baba bilie batenwa bakasogole mwena mwena ba lataga imwe isabirie akoze ki ajire mukobere nabandi aye tugume then ngovire kwa awo
0: yesebo
1: nkukobe ile ntisinga abati yalonda musika mwene mbulamu
0: ale nini mwalonda
1: tutiyama twalonda musika atukana obulombolombo obundi bukolebwa ngeri yakubuzize kibuzawo nti ngema ku baba mungalo na musibulo bo muzaire yena yena mungalo ako kali akamu kalombolomba akakolebwa mukunaza
0: omufu
1: omufu ngera kakukobeirwa omuzaire oba dada gasigaire onga kwenda imwa batenda kuti ama ni ba dada bayimene mulonsa takukobere ebyo iga gasigala bwerere
0: anti ne songa
1: lacho kobera mu ku baba le
0: radio yachabazengeye dada niize adam okuva ebukeeka ekangulumira
1: eyo
0: bwenenda okugulika ebukoja bwange tiwa wabuzibu ne kindi nze ngobi nsobola okusikira koja wange oyo waisa sula
1: Aha.
0: Nse nsobola okusikira.
1: Singa gabaga zira muntu yena. Iwoli musanje gange.
0: Yes sir.
1: Basoka bali ngirirayo nti last resort naliga niwe. Ero yasika. Olaye ndo kugulike bukojabwe. Mufu. Tochigeza oja kulereta mirerembe muluyo olwega imwe.
0: So tichirunji kugulika bukojabwe.
1: Tichirunji kugulika bukojabwe ni wobo mwendotya. Ebi yeyo biba byeyo nebi eno byaba byeno nze ndi mwisengobi kandi kogulika abayise maganda
0: obanze nkubuka
1: era mama wange muguliko olwensonga ndala twasomesa nakoba nti omukazi yena yena azikibwa kulwambi dieno olwensonga
0: aba amazi
1: niwo wakisomesa
0: yes
1: agulikibwa azikibwa eno kulwambi dieno olwensonga
0: yagulikwa mu buwangwa
1: mu misambwa jere
0: Aba afuse weno
1: kuba bale ba mwikirizo kuido kube eno so ninze ninge mugulika gabaga zirachi
0: eno ni kinana munana akatoneze mukaga fama ondi kumoyo eya chabazinga busoga katukulize ku ngatutuse mukano mirokano kuisimira radio 0720 mukaga 508 3320 mukaga 508 3320 oba 0720 mukaga 8 mukaga 08 0 mkagaita 0 msamu mkaga munana mkaga 0 munana mziru mkagaita ntukulizeku nga tuse mkano minukano
2: tutuse mkasera katukuwera mu abuleziwe chisoga wano mbuso ganjidi tutuse mkasera katukuwera mu abuleziwe chisoga wano Mwuso ganjid.